sengqinqetheka nohlelo umlaleli sengqinqetheka nohlelo ngeke baba ubheke manje 3 minutes after 4 yangizweni isikhathi ke manje 3 minutes after 4 mthethi mzuzu lishayile idlilore lesine siyovusa abantu ke manje mnalelo yangizweni siqonde ukuba siyovusa abantu ngale ngoma manje